0: istekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Radyo Fenomen.

18.06. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Feroman burası, Serdar mikrofonda ve Feroman 2010'lara başladık. Hafta sonları 10'dan 11'e yaptığımız gibi birlikteyiz yine ve o dönemin hit single'larıyla anıları canlandırmaya devam. Mia Martina, Let

0: Biz'in sempatik yıldızı Will I Am'e şarkıda Efa Simmons eşlik etmişti. This is Love. İyi sabahlar, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, Serdar ben ve Fenomen 2010'larda Gypsy Casual Get Low. Birazdan dinleyeceğiz. Öncesine David Guetta, Ty Cruz, Ludacris, Little Bad Girl. Kaçırma.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?

0: DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Beyin Trip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam. Radyo fenomeni.

Müthiş eğlenceli bir şarkı değil mi? Gypsy Casual'a LLP ve Sonny Flame'de eşlik etmişti. 2016'dan bir hit Get Low sonrasında fenomen 2010'larda DJ Antoine Samar şimdi Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez.

tam doğu kültürüne, işte masallarına bir atıf, aynı zamanda şarkının adı olan Persia, LLT'nin, Rumen yapımcının 2016'dan bir hitiydi. Keyifli sabahlar, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen'desin ve Fenomen 2010'larda Illim ve Allegro'ya Tupac'a Someone Else bir mashup dinleyeceğiz. Öncesinde Kesha, Your Love Is My Drug.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

Çıkış yaptığı dönemdeki popülaritesinden epeyce uzakta ama hala müzik dünyasının işleriyle heyecan verici isimlerinden biri. Katy Perry, The One That Got Away ile hatırladık. Serdar Ben, Fenomen 2010'ların yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Bir hatırlatmam var. Bugün 13'te bir kez daha mikrofon başındayım. Bu defa Fenomen Cafe'ye kulak vermeyi unutmayın. Ed with Maya, This is My Life.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alım

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
6: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
5: 4 numara.
7: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıca

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
1: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım
1: Net, Sigortam Net. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları Fenomen Kafe. Hepinize hoş geldiniz, ben Serdar. Önümüzdeki bir saat boyunca her hafta sonu yaptığımız gibi sinema, gündem, yaşam, sağlık ve teknoloji dünyasına bir bakacağız. Peki bakalım Fenomen Kafe'de bu hafta sonu sizleri neler bekliyor? İlk olarak sinema dünyasından iki haberi paylaşacağım sizlerle. Çok yakında Tom Cruise'un yeni filmi vizyona giriyor. Adı Digger. İlk eleştirmen yorumlarına bir bakmak istiyorum acaba. Eleştirmenler, yani bizlerden önce filmi izleme şansına sahip olanlar film hakkında neler söylüyor? Diğer sinema haberimse Marvel cephesinden Blade filmine dair. Şimdi filmin hayranları yaklaşık 7 yıldır yeni filmi bekliyordu ama üzücü haber geçenlerde duyuruldu. Blade projesinin rafa kaldırıldığı söyleniyor. Bakalım detaylarda neler var. Teknoloji cephesinde ChatGPT'nin o cepheden ortaya çıkan bir gizlilik iddiası gündemde. Yani ChatGPT'nin bazı kullanıcıların diğer internet sitelerindeki hareketlerini takip edebilen bir çerez kullandığını ortaya çıkardı. Bu ne demek? Yani sizler internette bir şeyler yaptığınızda, gezindiğinizde ya da farklı sitelere baktığınızda ChatGPT bundan haberdar olup size ona göre aslında yanıt veriyor ya da sizinle olan etkileşimi o yönde şekilleniyor. Bunu ister miydik ve bu ne anlama geliyor, biraz onu konuşacağız. Yaşam haberinde komik bir habere denk geldim şimdi. Balıklar acaba antidepresan kullanıyor olabilir mi diye. Ve bu haber aslında onların da antidepresan kullandığını gösteriyor. Peki bu ne demek? Yani biraz da bir şakayla karışık bir haber ama arkasında insanların çevreyi kirletmesi var. Tahmin etmişsinizdir herhalde ne olduğunu. Detaylarını paylaşacağım ve son kısımda da sağlık haberinde D vitamini biraz konuşacağız. Sonbahar geldi ve bizler biraz daha az güneş ışığına maruz kalıyoruz. Peki D vitamini bizim için ne kadar, neden önemli? Biraz bundan şöyle çok kısa sizlerle paylaşmak istiyorum. Herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Efendi, Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Serdar ben. Şimdi Tom Cruise'un yeni filmi yakında vizyonda olacak, Digger. İlk eleştirmen yorumlarının ardından sinema dünyası böyle ikiye bölmüş gibi gözüküyor. Henüz tabii izleme şansımız olmadı ama ön gösterimde epeyce bir izleyen var ve yorumlar da geliyor. Şimdi Alejandro Gonzalez'in yönettiği filmde Cruise, Grönland'daki sonda çalışmaları küresel bir çevre felaketine yol açan milyarder petrol tüccarı Digger Rockwell'i canlandırıyor. Tabii başrolde Rockwell neden olduğu bu krizi çözüp dünyayı kurtarmaya çalışırken film böyle işte çevre felaketi, siyasi hiciv ve absürt komediyi bir araya getiriyor. Güzel bir alan değil mi? Yani hem siyasi hiciv var hem de absürt komedi. Tabii Tom Cruise'u nasıl izleyeceğiz onu da gerçekten merak ediyorum. Şimdi filmi izleyenler yani eleştirmenlerin önemli bir kısmı Cruise'un performansını övgüyle karşılıyor. Ama şu yorumlar var, filmin kendisi konusunda görüş ayrılıkları var. Yani bazıları diyor ki yapım oldukça cesur, işte görsel açıdan yaratıcı, ama bazıları da o anlatılan hikayenin, yani karmaşık hikayenin pek böyle işlerini silmediğini söylüyor. Senaryoyu çok böyle birbirine bağlayamadıkları şeklinde yorumlar falan var. Tabii bunun kararını izleyici olarak bizler vereceğiz. 125 milyon doları aşan bir bütçesi varmış filmin ve kar edebilmesi için de yaklaşık 300 milyon dolar gişe yapması gerekiyormuş. Bakalım başarabilecek kimi bunu? Tabii başrolde Tom Cruise olunca başarma ihtimali epeyce yüksek gözüküyor. Bu arada hemen belirtelim, film 2 Ekim'de vizyonda olacak.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Net, Sigortam.net.
5: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E, satmak istiyorsan

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Hafta sonları herkese, Serdar ben, Fenomen Kafe'ye devam ediyor. Şimdi az evvel duyurmuştum, Blade hayranları epeydir filmi bekliyor. Serinin yeni filmini bekliyor. Şimdi 90'ların sonunda bıçağın iki yüzü olarak Blade ülkemize de gösterime girmişti. Ve epey sıkı bir hayran kitlesi var. Marvel'da 2019'da yeni Blade filmini duyurmuştu. Şimdi 2019 diyorum, yani üstünden 7 sene geçmiş ama o cepheden üzücü haber geldi. Çünkü proje rafa kaldırılmış. Evet, yani 7 senedir uğraşıyorlar, hazırlık yapıyorlar. Bir sürü değişiklik falan yaptılar ama filmi tamamlayamayacaklarmış. Öyle gözüküyor. Şimdi başrolde 2 Oscar ödüllü Mahershala Ali'nin yer alması planlanmıştı. Ama sonrasında işte yönetmen ve senaryo krizleri ortaya çıkmış. Ve bu yüzden de bir türlü çekimlere başlayamamışlar. Bazı yönetmenler çekimden çok kısa süre önce ayrılmışlar. Onun yerine geçen yönetmen mesela en son Yang Demange 2024'te projeden ayrılmış falan. Sonra senaryoyu 5 farklı yazar böyle elinden geçirmiş ama kimse tamamlayamamış. Yani bayağı bir sıkıntı yaşanmış o cephede anlaşılan. Bir de başrolde olması planlanan Mahershala Ali de rol için böyle bir yıl boyunca çok yoğun şekilde antrenman yapmış. Dövüş sanatlarını öğrenmiş, kılıç kuşanma ve kullanma eğitimi falan almış. Hatta bu süreçte dizini bile sakatlamış. O yüzden onun için de kötü bir süreç olmuş. Hatta işte çekimler için Atlanta'ya falan taşınmış ama sürekli böyle prodüksiyon kısmı ertelenince o da haliyle önemli bir belirsizlik yaşamış. Onun için de yani epey bir hayal kırıklığı olmuş gibi gözüküyor. Yani Blade hayranlarının beklentisi başka bir bahara kalmış gibi.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Fenomen Kafe şimdi teknoloji dünyasından bir haberle devam edelim. ChatGPT neredeyse hepimiz kullanıyoruz değil mi? Ve işte OCP'den bir haber. ChatGPT dikkat çekici bir gizlilik iddiasıyla gündemde. Şimdi bunu bir siber güvenlik araştırmacısı ortaya çıkarmış. ChatGPT'nin bazı kullanıcıların diğer internet sitelerindeki hareketlerini takip edebilen bir çerez kullandığı ortaya çıkmış. Ve bu araştırmacıya göre işte bu sistem bir kullanıcının başka sitelerde yaptığı aramaların, işte görüntülediği ürünlerin, hatta işte satın alma işlemlerinin falan ChatGPT hesabıyla ilişkilendirilmesine olanak sağlayabiliyormuş ve bahsi geçen bu çerez Android'de ortaya çıkmış, Chrome tarayıcısında tespit edilmiş ve şimdi sadece ChatGPT'nin ücretsiz sürümlerinde bulunuyor gibi gözüküyor. Tabii OpenAI bu çerezi aslında bir reklam ya da pazarlama değil, analitik kategorisinde sınıflandırmış ve OpenAI'da reklam testlerini işte bu yıl içerisinde Amerika'nın ardından tabii başka ülkelerde de genişletti, bunu biliyoruz. Ve bu anlamda da işte kullanıcılar arasında nasıl bir deneyim olacak ya da herkes bunu ister mi ya da nasıl söyleyeyim, yani insanların tercihine mi kalacak bu, biraz da merak ediyorum. Peki siz ister miydiniz, yani internette ne yaptığınız, yani girdiğiniz bütün siteler, internette bütün kullanma şekillerinizin ChatGPT tarafından bilinmesi ve bütün verilerin ona açık olması, acaba ister miydik gerçekten de? Bu bence büyük bir soru işareti.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese. Fenomen Kafe'ye devam ediyor. Şimdi başlarda söylemiştim, acaba balıklarda antidepresan kullanıyor mu diye. Tabii bu şaka yollu girişin arkasında bir gerçeklik var. Şimdi bu antidepresanların etkileri ilaçları kullanan insanlarla sınırlı kalmayabilir yorumu yapılıyor. Japonya'da Tokyo Bilim Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Şimdi insanların idrar yoluyla vücuttan attığı bu antidepresanlar artık sular aracılığıyla nehir ve okyanuslara ulaşıyor ve balıkları da etkileyebiliyor. Şunu söylemişler araştırmacılar, iki Japon balığı türünde bulunan ve serotoninle ilişkili proteinlerin insanlardakilere kıyasla ilaçlara çok daha duyarlı olduğunu belirlemişler. Yani bu antidepresanlara maruz kalan bazı balıklarda davranış değişiklikleri ve saldırgan hareketler gözlendi, ortaya çıkmış. Tabii şimdi bilim insanları bu ilaçların su ekosistemleri üstündeki uzun vadeli etkilerini araştırıyor ama hani haberin detaylarına çok girmeyeceğim. Ben şunu merak ettim, yani tabii şimdi insanlık olarak çevreyi her türlü kirletmeye devam ediyoruz ve bu örnekte olduğu gibi bunu bazen istemeden de yapıyoruz ama hazır böyle ben bir balık sever olarak şunu merak ettim, balık mevsimi açılmışken inşallah sadece insanlar antidepresan tüketiyor diye balıklara bir zarar gelmez, değil mi?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya

0: fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.

0: Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: Back to the Future.

Fenomen'de Panorama. Radyo Fenomen.

let you know.